Selamun aleyküm, hürmetli radyo oluşçular. Anlavatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygur Çanıltışı. Bugün 2026 yılı 13. May Çarşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radyo oluşçular. Anlatışlarımızı her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sayfası www.drt.net.tr yansızlık uygur adresleri arkalık bir vastanlayalı isle. Anlaşılarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçen. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldum. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlıkçımızdan bugünkü cedvelde haberle, uçurik, çigara halkıgan milli tenterbiyatçılarımız Katarlık programıla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgır'ı riyasetçilik kılımım.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de haberle anlayışçılar, bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmunlar tövendikçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koyuk Diplomatik Faaliyetler Dairesi de Astana'daki iki taraflı uçuruşlardınkin, Türkistan'da ötküzüldüğün Türk Devletler Teşkilatı'nın gayri resmi rehberler yığını katmışıdı. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti payitaht Astana'dan başlandı. Müstakillik Sarayı'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev bilen ayrım görüşkenden kin mensepdişi bilen birlikte Türkiye Kazakistan yukarı derecelik stratejilik hemkarlık kinişi yığınığa riyasetçilik kılıdı. Uçuruşta kengeytilgen stratejilik şiriklik seviyesindeki iki taraflık münasebetle her taraflama bahalandı. Ve iki devlet otorisindeki stratejilik münasebetini küçeytişki kartılgan kademle müzakir kılınıdı. Ziyaretin iktisadi tarafı da iki devlet oturusu bekitilgen 15 milyar dolarlık suğut sonumuz nişanı ve energiye sahasındaki hemkarlık turları aldın katadaki gün tertip maddeleri bulup hesaplandı. Bu dairede her kıl sahalarda yeni hemkarlık gelişimleri imzalanış kütülmekte. Bunun başka Erdoğan bilen Tokayev'in Türkiye, Kazakistan, Suudi Münbürge katlaşıp iki devlet Suudigerler bile uçuruşu ve meblağ çeliş fırsatlarını bahalış mülçerlenmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'daki ziyaretini tamamlagan denkin Türk dünyasının menevi payitahtı Türkistan'a bardı. Bir de Türk Devletler Teşkilatı'nın gayri resmi rehberle yığını katmışıdı. Erdoğan'ın yığın dairesindeki nutkuda Ottur Şarkı'nın nöbetteki özgürleşlerini asas kıyan

kanalda rayonluk ve yer şehir karakterlik meselelerde hakkında mühim signallarını bir iş kütülmekte. Yığın katlaşkan devlet ve hükümet başlıkları bilen iki tereplik uçuruşlarımı ilip barıdı. Hürmetlik radyonlukçular, Türkiye-Ermeniye münasebetlerini normallaştırış müsabısında yeni kadem taşlandı. Türkiye Taşkı İşlam Ministerliği Bayanatçısı Uncu Keçeli, Türkiye bilen Ermeniye otursuz münasebetlerini normallaştırış dairesinde Bivast Soğudun başlaşı kartılgan bürokratik tayarlıklarının 11. Mayıcı'ya tamamlanmasını bildirdi. Bayanatçı Keçeli, iki devlet otursuzda 2022 yılından bu yana davamlaşıp atkan normallaşı müsabısına ait şenşini aşırış kademleri hakkında ictimai tarafı hesabı da bayanat ile akıldı. Keçeli bayanatı da Bivast Soğudun yolu koyuş məqsidi verilgan bürokratik hizmetlerinin 2022 yılı 11. May itibarı bilen tamamlanğanlıqını qayt kılıp, yol koyulgan yeni belgeliminin təfsilatlarını ortaklaştı. Yeni belgelim sayısı da Türkiye'den 3. bir devlet arkalık Ermeniye'ye bardıgan, yakı okşaş liniyeni işiltip Ermeniye'den Türkiye'ye kildiğen mallarının ahırkı menzili, yakı çıkış noktasını emdi hüccetlerde Ermeniye Türkiye'de eskertiş mümkünçülükü yartıldı. İki devlet otururuzdaki kuruqluk çigirasını içiş müsabısı üstünün toktalgan keçeli, ortak çigiran içiş üçün zürür boğan teknikilik ve bürokratik tayarlıklarının dalınışı vatkallıkını təkitledi. Keçili Türkiye'nin rayondaki tinçlik tisavvurgu dikkatlerini tatıp, Cenubi Kavkaz'da daimlik tinçlik ve paravallıkını küçeytiş yönelişi de kolu keltürülgen tarihi fırsatının nuru astıda Türkiye rayonda iktizadi münasebetlerini terakki kıldırışka ve hemkarlıkını bütkül rayon devletleri bilen halıklarının menfaat üçün tekim ilgirilişki töhüp koşun davamlaştırdı degen sözlerini işletti. Hürmetlik radyonluqçılar, Trump Beijing'deki halkalık uçuruşta Xitay'nın Amerika karxanalarına iş geçiş üçün besim işletmekçi. Amerika Prezidenti Donald Trump Xitay ziyareti katnışıdığan Amerikalıq yuqur dərəcəlik rəhbərlərinin Suuda, Sünni İdrak, Tayvan ve İran uruş məsələlərdə xəvfi yuqur söhbətlərə tayarlıq qılıbatqan bir pəyttə yeni Suud kelişimlərinin koyduk kəllikini bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump bu hafta Beijing'de Xitay Devlet Reisi Xi Jinping bilen intayin muhim söhbet ütküzdüğallıqını ve Xitay'ın Amerika Soğudu dünyasını içip dışın talep kıldıqallıqını ifadildi. Trump, Seyşembe günü ictimai taratqıda emberligen uçurda özüge emrah boğan Amerika Soğudu dünyasının baş icraçı rehberlerini işaret kılıp, acayip bir rehber boğan Xitay Devlet Reisi Xi'din Xitay'ın içip dışını soraymen. Şundaq boğanda bu parasetlik insanla öz sehri küçün köstelisun ve Xitay Xalq Cumhuriyetini tekim yukur seviyeye kötürüşke yardım birelisun digen sözlerini işletti. Trump, Xitay ziyaretine Tesla'nın baş icraçısı Elon Musk, Alman'ın baş icraçısı Tim Cook, BlackRock'nun baş icraçısı Larry Fink ve Boeing'nin baş icraçısı Kelly Orr, Tibrik'ni üzücüge alan Amerika'nın en çok şirketlerinin bazı rehberlerini teklif kıldı. Bu rehberlerinin Beijing bilen soğudu kilişimleri ve sitiviliş toktamlarını kolu keltürüşke kartılgan yığılığa katnış kütülmekte. Başlıkla uçuruşunun kün tertipi soğuda Sünni idrak, eksport çeklemesi, Tayvan ve İran uruş meselelerini üzücüge alıdı. İki taraf Sünni idrak teknikisi, imbargola ve nadir tuprak elementleri eksportta münasebetlik, hepdilerden bu yan küçüğü batkan ciddiçiliktenkin söhbet ütküzüşü aldı durmakta. Hürmetlik radyonluqçılar, Trump, İran meselesi de Xi Jinping'in yardımına ihtiyacı yokluğunu etti. Amerika Prezidenti Donald Trump, Xitay ziyareti jarayanında Xitay Devlet Reisi Xi Jinping bilen İran uruşunu müzakere kıldığını, ama Beijing'in yardımına ihtiyacı yokluğunu bildirdi. İki rehberinin soğudu ciddiçilikke ve Amerika İsrailiyanın İran'a karşı uruşu ilip berilip, aradan 6 aydın artık vakit ötkendinkin tuncu kütüm 100-100 görüşü kütülmekte. Trump tokunuşun ahırlaştırış kartılgan diplomatik dirişallıkla tuyuk yolu kirip kalan bir pette Beijing'da ziyaretti buludu. Xitay İran bilen boğan yakın münasifetini davamlaştırıp atkan bulup İran nüftünün asaslıq sitivalgıçıları arasında oran ilip gelmekte. Hürmetlik radyonluqçılar, New York Vakti gezite İston yazıqçısı İsrailiyanın tutup duruş sistemisi de Palestinliklerinin kenk önemlik cinsi xorlaşı kuşurağı atkallıqını yazdı. New York Vakti gezitenin İston yazıqçısı Nikolas Kristof ilan kıygan yakın kamakalısı da İsrailiya turmalardaki Palestinlik tutkullarının kenk önemlik cinsi zoravallıq ve xorlaşılağı düşkülü atkallıqına aşkarıldı.
Bu maqala 14 nəfər sabiq tutqun bilan ilib berilgan söhbət, şundaqla Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və köpləgən xalqaralıq kişilik hüquq orqanlarının Avropa Uttur Dəniz Kişilik Hüququnu Küzdüş Təşkilatı, Ballağını Qutquzuş Fondi, Bitselim Qatarlıqla Nəx Meydan Təkşiriş Doktatlarına asaslanan Kristop İsrailiyyə rəhbərlərinin bivasitə və aşkar buyruq bəgəlliki ait körünərlik paket bumusumu, sistemilik cinsi zorabalıq və cinsi qiynaşının İsrailiyyə xəlpsizlik mexanizminin ölçəmlik məşğulat tərtibi alınıb qağallıqın ilgir sügən. Şunu bilen birge makalede sabık tutkullarının koyup verilgenden kin öz geçmişlerini amma aşkarlamasızlık doğrusu da dairler terpidin tehdit kuşurgallıkı tepsili bayan kılıngan.

ellikini xəbər qıldı. Hörmətli radioqonçular, İsrailiyanın uruş toxtuşu xilap aldı elib bağa hücumları Livanın cənubunda 14 kişinin cini zamın oldu. İsrailiyanın uruş toxtuş gelişimi xilap aldı Livanın cənubundakı hücumlarda az digəndə 14 kişi həyatını ayrıldı. Qazaqı qalla arasında Nibatiya rayonunun oxşumağan nöqtələrdəki tibbi xadımla Livanın bir əskiri və puxralanı var. Livan Devletlik Haber Agentliğinin haberine karaganda Kifar Duninadaki bir üyge keçidi kılınan hücumda 6 kişi öldü. Livan'da 2. Mart'tan bu yan İsrailiyanın hücumlarında hayatını ayrılganlarının sayı 2840'ın aştı. Hürmetlik radyonu uçula. Fransiya hanta virüs yukumada mutasiya xavfinin inekemesliğini ilan kıldı. Fransiya dairleri Meve Ondius namlıq sayahat parxududuki yukun bile münasibetlik hantavirus turunun mutasiyaga, yani özgürüşke uçurgan uçurmaqallıqının dexi inikamestikini etdi. Sahiya ministeri Stefan Rest dairlerinin nispeten hatır cemişkellikini, ama toluq tekşürüş neticesini yenil kütüb atqallıqını bildirdi. Dünya Sahiya Teşkilatı hazırgıca virus türü de normalsız bir ahvalına bağlıqını köstüb verdiğin delil tepilmaqallıqını tutdu. Bu yukumdan ilgili Argentina'da körülgen endi hanti virüsü türü bilen münasibetlik ikkallikke perez kılınmaqta. Dünya Sahiya Teşkilatı 9 yukum ahvalını cezimleştirdi ve tekimi köp yukumlanış körülüşü mümkünlükke kıdagahlandırdı. Hürmetli radyoanlıkçıla, Cannes Zazistatilla ümke azası Hollywood'nı Gadda meydanı sebebinden tanqit kıldı. Cannes Kino Festivali'nin Zadistilla ümke azası Paul Laverty, Hollywood'nı İsrailiyanın Gazze'ye karatkan uruşu karış çıkan artistlerini karı tizimdeki kirgüzüş bilen eğitildi. Laverty Kino Festivali'deki bayanatı da Sosan Saran Don, Javier Bardem ve Mark Ruffalo Katarlık artistlerini misal kılıp gösterdi. Mezgür sinarist Hollywood'nın Palestin terapdarı sadalığı tutkan posiyasının numus kılış gerekliliğini etti. Laverty yine Cannes Festivali'nin bu yıllık teşvikat viviskisi'ye Saran Don'un resmini kirgüzgellikini alkışıldı. Saran Don 2023'ünde kollaşnama yaşadık yığan sözlerden kin kattık bisim kuçurgan ve vakaletçilik hukukudun ayrılıp kalan idi. Hürmetlik radyonluğçula, yukurda haberle anıldımla.

Assalomu alaykum muhtaram anglovchilar. Programimizga xush keldinglar. Bugun biz sizlarga Turkiya mototsiklet harakatining dunyoga taqdim qilgan danliq mahirlaridan birini tanishtiramiz. U egri yo'llarda mototsikletining orqa chaqini havoga ko'tarish mahoratlari bilan tanilib, tillarda doston bo'lgan Jonathan Ryaning 6 yillik dunyo hukmronligiga xatima bergan mototsiklet mahiri Tuproq Razgatli o'g'lidir. Qinamisa, Alanya'nın koçlarından Yavrupa'nın musabaka yolları geçe, Yamaha Zavut Kurpisi'den BMW bilen kelgen tarihi galibiyetler geçe sözüldüğün seferge birlikte kulak salayl. Bırak Razgatlı oğlu 1996 yılı 16. Oktyabr'da Alanya'da dünyaya gelgen. Dadısı Arif Razgatlı oğlu Türkiye'nin en dağınık motosiklet canbazlarından biri. Tek teker Arif, yani bir çaklık Arif idi. Kiçik Tuproq dastlabki maharetlerini dadısının yanında öğrengen, ama o canbaz emas, belki dünya çempiyonu buluşunu arzu kıladı. Bu katli irade onun yetekçisi ve meşgavli. Tillarda dastan çempiyonumuz Kenan Sofu oğlu bilen birleşken de muvaffakiyet kazanışı mukarrarlık aylandı. 2017 yılı 17 noyabrda dadısı Arif Razgatli oğlunun paciyeli katnaş ve kaysa vabat buluşu Tuproq üçün hayatındaki en kıyın buluş noktası oldu. Ama bu yoktuş onun için her bir musabakada dadısının eslimesini eksettirilen ruhi küşke aylandı. O meydana çıkanda fakat musabakalışıkla kalmay, belki yine motosikletini dadısının ruhi bilen bile haydaydıqalıqını her bir pürsette tılgaldı. Tuproq Xalqara Senedeki talantını 2014 yılı ötküzülgen Kızıl Bokul Lonkısı Zakesli'nin renk baskışıda birinci bulup ispatıldı. 2015 yılı Avrupa derecedin taşkırı çempiyonu boldu. 2018 yılı dünya derecedin taşkırı motosiklet çempiyonluğuna Kawasaki grupısı bilen kadem koydu ve tuncu musabaka peslede yılının yeni mahiri bulup tallandı. 2019 yılı Magni Kors'ta 16. orunda başlayıp galibi kılgan kahramanlarca musabakası Yamaha Zavut grupısının işgilerini onunla toluk açtı. Kimin 21. yıllık musabaka pesli dünya derecedin taşkırı motosiklet çempiyonluğu tarihindeki en çok rekabetlerinden birine guvah oldu. Bir tarafta o da 6 kitim çempiyon bulgan yenilmez Jonathan Ryan. Yani bir tarafta özge has uslubunu yaratkan yaş Türk yigiti. Çempiyonluk tügünü Endonezya'nın Mandalika meydanında yeşildi. Tuproq dünya çempiyonluğunu cakarlap Yamaha'nın uzun yıllık çempiyon buluş esirdeki hatime verdi ve dünya derecedin taşkırı

Çallıqı, yəni Nirva evrişimdeki bulutman 0 yaşdan 6 yaş arası da en yukarı pəllədə bulut. Oyla pekim. Bu yaşlarda nerva hüceyrileri arasındaki bağlanışlar acayip tez kuruludu ve müstahkemlendi. Şuna, oxşumağın tıllarının küçük yaşlı ögeniş, balılarının til merkezlerini kenaytudu ve minnesinin texamı callıq kışılışı bilen təminləydi. Nerva psixologi Merve Toğça Doğru bu halkılıq məzgilini mündaq çöndürüdü. 2 yaşdan 11 yaş kişi bolğan aralıqda ögengen tıllar biliş tərəqiyyatıqa paydalıq. İkinci tilini ögengen balılar 3-ci ve 4-ci tıllarını texamı tez ögenəlaydı. Bu ceryanda mini kurulmasını təşvürgenimizde nerva bağlanışları ve mininin evrişimliki ögengen her bir yeni uçur ve til bilen birlikte texamı küçlük buludu. Şundaqla tərəqiq buludu. Balılarga en kiçikende 10 yaş kişi bolğan məzgildi til ögetişini başlaşını tavsiye edilmiz. Çünkü çoğun yaşlarda mininin sinapsızlıq sığımı ve uçurunun qobul kılış küçü oxşumaydı. Elbette, tədqiqatlar balılıq məzgilinin tili güneş üçün en köngüldükidek vaxt gelikini eysi mi, ösmürlük ve koramığı getken devirdi mi, yeni til ögünüş tamamen mümkün. Birdenbir oxşumaydığını mine evrişimlikinin tövbeleşiğe yakışıp, şu tilinin telaffuzunu egelleş, ya ki toluq ravan sözleş üçün köp küç sarıp kılışka doğru kilodu. Biliş cihetiki evzellikler, dikkat, eslime ve mesele hal kılış. Emdi tel ögünüşünün en kızıqarlıq tarifi gekileydi. 2. Ya ki onundan köp tilini biliş, mininin dikkatini merkezleştiriş ve kereksiz uçurlarından sözleş iktidarını küçeytir. Esli saklaş iktidarını küçeytir ve söz baylıqı arasında tez almışlaşını mümkün kılır. Kanada'nın York Üniversitesi'nde ilip verilgen bir tetkikat neticesi, 4 yaştan 6 yaş kıçı bolgan balılar grupusu da ikitillik ballarının mürekkep bolgan dikkatini yığış sınaqları da birtillik tanıçılığa karaganda texamı muhafiyetlik ikerlikini ispatladı. Avrupa'daki birkaçı resmi tili bar devletlerde mi, şunun oxşaş baykaşlar var. Mütəxəssisimiz Merve Toğça Doğru köp tildə sözləyidigan buluşunun biliş tərpini mundaq çöndürüd. Biliş iqtidarı ve mini evrişimliki tərəqi qılıd. Dikkatli mərkəzləşdiriş küçü aşıl. Anlaş iqtidarı yuxarı götürülüd. Birkaçı tildə sözləyidigan buluş, mini də biliş canlıqlıqını aşuralaydı. Tıllar arsızdaki almışış bilen zihni cihette çakallık, mesele hal kılış ve icadi tepekkür kılış kabiliyeti terakki kılır. Çünkü okşumağın til kurulmaları ve söz işiltiş usulları meninin tepekkür dervazlarına təsiri görsün. Kulası ligende köptil biliş əsli tutuş iktidarını küçeytir. Mesele hal kılış ve icatçalı kabiliyetini aşırır. İki tıllıq buluş, bir tildin yeni birgi ötüş ceryanı da mininin başkuruş iktidarını toxtumay ışıq salıdı. Bunu bir xil mina gimnastikisi deb oylusaqma buludu. Mümkün bolğan qeyinçiliklar, kod almaşdırış ve tıllarının arılışıp getişi. Elbette, köptillik buluşunun evzellikleri bolğan edek, dikkat kılışka tekişlik noktalarıma var. Oxşumağan tıllar arsızlı sözlügende toxtumay arılışıp getiş, bazıları kod almaşdırış, yani bir cümle işi de oxşumağan tıllarını arılaşdırıp getiş, ya ki söz tapalması qatarlıq əhvallarını kəltürüp çıxırış mümkün. Bu gerçi, təbii ceryan bolsumu, aylarda tıllar arılışıp getip atamlıq andaq diyen ən sirəşine payda qırış mümkün. Merve Toğça Doğru xanım bu haqda mündaqdaydı. Bu yerdeki inçge nokta biliş ceryanının asılıp kalğanda körülüşüdür. Misal kalsaq, bir tilden yeni bir tılığı ötkende til arılışıp getiş, yani söz tipiş ve ihbadlaş ceryanı uzunraq bulup geliş mümkün. Söz ya ki atalgularını hata işiltiş ehvali körülüş mümkün. Bu ceryanda ikinci tilde sözləş süreyti tövəlleşi mümkün. Çünkü mine kaysi tilde kaysi uçurdan barlıqını pərəqləndirişte ve lazım bolğanda onu kaytırıp geliş ceryanlarına başkuruşta kençilik uçuruşu mümkün. Ondaqda, bundaq əhvalda nime qilish kerak? Ailelerde çoğunlarının, məsələn, dada bir tılda, ana bir tılda sözləşke oxşaş strategiyelerden paydalanışı, yakin muqim halda oxşumağın tılda sözləb duruşu, bu qalayım qançılıqlarını azaytışqa yardan bürüş mümkün.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programlar, şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu, hemenlığa hemmede salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
16: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya? Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: And up next is a lovely Turkish song by Mabel Matiz called Sarmaşık.

0: ye hai.
1: Anlavatkanola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo Ifonitis Türkiye.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangia radio ya?
3: Ovde radio glas Turkiye.
10: Türkiye önü radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Qadarlı dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Ankara'da geçirilen ýokary dereceli gepleşiklerde Türkiýe bilen Belgiýe gorunmak pudugyny hakyky diplomatik gatnaşyklaryny çuňlaşdyrdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Hitaýyň döwlet başlygyna siziň dostuňyz bolmak uly hormatdyr diýdi. Birleşen Arap Emirlikleri İsrail'in Premier-Ministri Netanyahu'nun İran urşunu yurdu, gizlin sapar kuranlığı varadak habarnamaların hakikati beyan etmeyenliğini məlum etdi. Yemen'deki husular İran'a karşı qaytalanacak urşun hemmelere ziyanlı təsiri yetirecek duyun duydurdu. Qadarlı dinleyiciler, inni bolsa şu beylik habarların doğulu görünüşünü eştiriyeriz. Ankara'da geçirilen yukarı dereceli gepleşikler

Birleşen Ştaatlarının İran'a karşı Haiti dörver hücümünün sevitte hemmeler üçün ziyanlı bolcak çakınışıga çekecektiğini duydurdu. Bu duyduruş sahibi Havarlar Kulluğu'nun beyan etmeğine göre, Husi hükümetinin vaktlayın Daşarı İşler Ministerliğine belirlenen Abdülvahid Aburaz tarafından berilen yüzlönmede verildi. Aburaz, İran'a karşı hücumların devam etmeyi sevitte ve dünyada neticesinden hemmelerin ziyan çekmeğine sebep olacak uruşa sedevar eder dedi. İsrail'in Livan'a kuran hava hücumunda ikisi çağı 9 adam yok oldu. Livan'ın Sağlığı Koruyuş Ministerliğinin ve yerli haber veriş serişlerinin beyan etmeğine göre, İsrail'in Livan'a kuran hücumlarında iki sanısı çağı 9 adam yok oldu. Bu olsa alalaşığın sonki bozulmasıdır. Livan'ın resmilerin beyan etmeğine göre 2 Mart'tan beri İsrail'in Livan'daki hücumlarına 2840'dan kovrak adam yok oldu. 8690'dan kovrak adam hem yaralandı. İlatın 5'ten 1 bölüğüne denk gelen 1,16 milyondan kovrak adam hem başka yere göçmeli oldu. Parahatçılık gepleşiklerinin başlamağı için Ukrayna Donbass'tan çekilmeli. Rusya Ukrayna sövüşünün bes edilmeği için talaplarını beyan etti. Moskva Ukrayna Günnoğurdaki Donbas sevitinden çekilmen halatını ılalaşığın yadı. Ukrayna ile gengerimli gepleşiklerin başlayıp bilmeyecektiğini məlum etti. Kremlin Metbuğat Sekretari Dmitri Peskov, çarşınma günü Metbuğat'a veren beyannamasını atışın bet edilmeyi ya da gengerimli parahatçılık gepleşiklerinin başlamağı için Prezident Zelenski, Ukrayna'nın harbi koşunlu hücumlarını bet etmeyi ve Donbass'tan çekilmekler için görközme vermeli dedi. Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin bir hepte ozol, Ukrayna ile 4 yıldan kovrak vaxt veri devam ediyen çakınışı'nın bet edilip bilinecektiğini aydıptı. Ukrayna'nın Prezidenti Vladimir Zelenski olsa Rusya'nın talaplarını reddetti. Zelenski, Rusya'nın talaplarını kabul etmek boyun eğmektir dedi. Beylik taraftan Ukrayna'nın harbi koşunu kıyısı vaxt devam eden ılalaşıqtan son Rusya değişli neviti kaytadan işlep çıxarayan deskanı ve tevigi gaz merkezinin nişana alındığını haber verdi. Ukrayna'nın baştavının başlıklığının ve drone güçlerinin serkerdesi Robert Brovdi, çarşın ve onu telegramdan veren habernamasında Rusya'nın gün ortasında yerleşen Krasnodar şehrine neviti gaz deskarlarına hücum kuranlıklarını məlum etdi. Ukrayna sövüşü maliyeleştirmekte ulan yanlığı sebeple Rusya'nın nevitgaz poğduğuna yığı yığıdan hücum kuruyar. Qadarlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılımı verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kuğuyu verilişinde Daşarı Yurt haberlerini dinlediniz.

Bu sefer Kıdırlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Sefer Radyosu'nun Türkmen diline kuguyu verilişine ben günün yerine getiren kimse bilmesin adlı aydınını dinleyersiniz.

Gadyrdyň ejiler, gepleşigimiziň şuňky sanynyň mowzugy çolpanyň ýakan garaşsyzlygydy. Halkara gatnaşyklaryna ýörünji alym doktor Jemil Doaç Ipegiň tema boýunça synyny dikkatiňizi ýetirýär. Käte halkyň ykbalyny şahyrlar hem üýtgedýär. Abdulhamid Süleyman Çolpan hem hut şeyle şahsiyetlerin biridir. Onun ulunun Çolpan lakamı hem yönü yerden saylanıp alınmandır. Türkü düşüncesine çopon yıllığı karanklıkta yol görkeziyen nişanlar. Ol hem ömrünü basavalcılık asırnakı Türkistan'a yol görkezmeğe bahsediptir. Andijanına yetişen Ova Mektebine ve medresede bilim alan, Türkü şiwelerine bilet, Arapça, Parsça hem de Rus dilini bilen Çolpan diňe bir şahyrdal, eýtem pikirdadadyr, medeniýet işgärdir we milletini oýarmaga çalışan intelligentdir. Jadidçi alimleriň düşünjesine laýyklykda kemale gelen Çolpan, türk dünýäsiniň medeniýeti we edebiýaty bilen ýakynan gyzyklanyp, galamyny halkynyň azatlygy uğrunda oýnadypdyr. Çolpanyň beýikligi diňe bir gulçuluga garşy alıp baran görüşü derler. Onun hakiki beyikliği azatlığın yolunu görkezmektir. Onun düşüncesine milletçilik dine coşkunlu şıgarları kaytılmak del, ilkinci novatta öz halkına, öz kımmatlıklarını ve öz mektebini kazandırmaktır. Romanlarını hem fikir dünyasına çağaların ilki milli mekteplerde bilim almağı, öz milletiniň dilini we gymmatlyklaryny öwrenmegi, soňra bolsa ilim hemde tehnika ugrunda dünýä çykmagy zerur diýilen pikiri öňe sürýär. Çolpanyň pikirine görä millet watan gurmak, diňe serhatlary gorumak bilen däl, eýsem mekdepler açmak, dili gorap saklamak we paýhasy dikeltmek bilen mümkindir. Şuňky günde hem biziň öňümizde durýan borç köklöri toprağa bağlı, nazarı bolsa, giyin göz yetimde olun nesil terbiyelemektir. Bu yerde Üns Şekiyen başka bir ayrı tinlik hem olsa,

çolpanın milletçiligi cevizleştirici milletçiliktir. Onun tetirlerine İsmail Gasparalı'nın dille pikirde işte birlik diyen yörülgüsünün uvazı iştiliyar. Çolpan, Türk'ü halkların bölünüp del eğitim, ağzıbirlik ve hizmettaşlık arkalı güçlenip bilecektiğine inanıyordu. Şunun için onun eserlerine bilileşik düşüncesi dine bedeli söz hükmünle del gönüden gönü azatlığın keskitlemesi hükmünle oran tutuyor. Çolpan'ın küngül teviti Türk İslam geografiyasıdır. Ol Sadık Hafız, Novai ve Fizuliyalı klasikların eserlerini kovuliptir. Osman edebiyatına kılıklanma bildiriptir hem de Türk'ü ve İslam sivilizasyasının umumi hakidasını öz kalamına yaşadıptır. Hasse mühümi, ol Dünever Türkistan'ın del eğitim, bütün ezir çekiyen Müslüman yurtlarının yağdayını hem özüne derd edilipdir. Onun eserlerine Hindistan'dan Günnevar Türkistan'a, Müsür'den Tunis'e, Alcir'den Türkiye çenli Giyin Sevit'in imperial batış hattına ezir çekiyenliğine ünlü çekiyen karayış, onun fikrine Türk bilen İslam dünyasının derdinin biri-birinin ayrı değerliğini vurpadiyar. Yine şu sebeple hem Çolpan, Türk İslam dünyasının ayrıtın oranı iyidir. Sebebi ol, şahsiyetini dinever neslin buysancı hükmünü del. Adalet, azatlık, ahlak, mektep, medeniyet ve iman esasını düşündürüptür. Onun milletçiliği esaslandırıcı milletçiliktir. Ol, yıkılanı dikeltmeyi, darganı birleştirmeyi ve karankılığı yağıtıltmağı isteyerdi. Ayal gıyların biliminden yaşların terbiyesine, dili ormaktan tarih düşüncesini ornoşturmağa çenli uzap gidiyen fikirler Çolpan'ın millet düşüncesinin nehilidiğini orkodiyar. Ol hazırkı devurda hem Türk dünyasının umumu hakidasının beyik şahsiyetlerinin biridir. Çolpan'ı beygel diyen ayrıtınlıkların biri hem onun Türkiye olan karayışıdır. Anadolu batıvalcılık aslında alınıp varılan karasızlık görüşü onun düşüncesine dünya Anadolu'nun değil bütün Türk dünyasının azatlık görüşüdür. Şunun için ol Tupan koşkusunu Anadolu'nun yenişli koşunlarına başlaptır. Şıgarlarına Sakarya'nı inönüğünü ve karasızlık savaşının kahramanlarını mübarekleyip Türk koşununu ezir çekenlerin arnalyan güçlü sil hükmünle suratlandırıptır. Bu dünya bir edebi coşkun el. Bu Türkistan'ın Anadolu'a uzap gidiyen hakiki doğunluğu alamatlandırıyor. Onun düşüncesine göre Anadolu yıkılsa Türkistan'ın hem umuydu sınar. Anadolu dikelse olsa ehli ezir çekiyen Türk'ü yurtlarına ruhu güç verir. Çolpan bunu ören, iyir görün şahsiyetlerin biridir. Çolpan'ın poeziyasına vatan dinever yer bölüğünün varat del, uğruna kurban olunacak ve üstüne baydak parlayan mukaddes kımmatlıktır. Onun dili bize yine bir gedek şu hakikati görkodiyar. Milli cevizlik dine dille galanına dargama başlayar. Ama baydak, mektep, tarih ve umum maksat birleşse millet direliyar. Sovet rejimi Çolpan'ın sussunu basmak istedi. Onu milletçilikte günahkarlap tutsak etti. 1938 yılla atıp öldürdü ve son onun adını unutturmağa sinaştı. Onun eserlerini çap etmeyi, saklamayı, hatta adını tutmağı hem cinayet hesapladı. Ama fikirleri ok bilen öldürmek mümkün değil. Hakikatten hem bir neçe yıldan son onun avrayı dikildildi. Özbekistan'ın karasılığının kıyıs süre eserleri çap edilmeye başlandı. Bu yağday bize şu hakikati yatladiyar. Halkı için yazıyan hakiki kalamların eserleri halkı bilen giyicirek hem olsa duşuşup bilir. Ama hiç açan yitip gitmez. Bizim borcumuz Çolpan'ı dine yatlamak değil eğitim, onu düşünmeklüktür. Onun şahsiyetini korup saklan karayışlarını, Türk halkların hizmettaşlığı ve ağzıbirliği yola koyman, güçlü geleceği
grup bolmajakdygyny nutaýan çağırışyny Türkistany, Anadolyny we bütün türk islam dünýäsini umumy ykbal ýoluna görýän giň gözýetimini ýatlamakdyr. Millet we watan gurmak diýilýän zat hut şundan ibaratdyr. Gelip çykyşyny unutman täzelenmek, doğunyňy unutman güýçlenmek we

Kaderli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kuğuyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kutoryarız. Yine de firde duşyancak, hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.

0: player Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radio.
12: It Turkiye hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
14: You are tuned to the voice of Türkiye. Here is a song by Ozan Pehlivan. Hadi eyvallah.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
6: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
14: Gitleyer Türkiye'nin tekiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glas otna Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gipleyer Türkiye'nin Tehi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
9: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
4: Zboruva glasot na Türkiye.
13: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
1: It Türkiye Hangya Radyo ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Chers auditeurs, nous poursuivons en musique. Nous écoutons Hande Enel qui nous interprète Délibilaire.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
15: It Turkiye Hangya Radyoya.
7: Ovde Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.